Bak ne biçim yaktı. Gör ne yaptı. Yandım eriyorum. Kırılmış çanak çömlek. Şekil şemal gitmiş.